Yıl içerisinde Where's My Husband'da liseleri şenlendiren Ray Rigardi eşinde Secrets'da buradaydı. 7.05 günaydınlar. Radyo Fermen'de sabah moduna başladık bile. Ben Serdar. Bugün de 10'a dek birlikteyiz. Metaboy ve Samsara zamanı Yalayfçı.

uzun yıllar internette şarkı aradı, bu şarkı neymiş diye merak etti. Web siteleri var ya işte, oradaki liselerde çok uzun süre düşmeyen şarkılardan bir tanesi oldu. Miyagi yorumuyla dinledik, I Got Love. Keyifli sabahlar, Radyo Feriment'in Serdar ben. Sabah modunda Don Diablo, Emery Sande eşinde Survive. Birazdan dinliyoruz daha önce. Hügel, Mail Angel, Ultra Net, Open to the Sun serinde unutma.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi

0: bilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
3: Bugünden yarına Allianz seninle.
2: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Radyo Fenomen.
8: Maksimum hit müzik.
7: Radyo Fenomen'de

var. İyi ve başarılı kılan herhalde 3 farklı ülkenin kültürünün içerisinde bulunması diyebiliriz. Ya da Sounder'ın diyelim. Çünkü Hollandalı elektronik müzik üreticisi DJ Don Diablo'ya 2 önemli vokal şarkı da eşlik etti. İskoçya'dan Emily Sande ve Amerika'dan rap dünyasından Gucci Mane. Survive hatırladık. Sabah moduna Temin Pala ile devam. Loser.

0: çizgi biraz gri, yani biraz dikkat etmek gerekiyor orada. Sen de arkadaştan daha fazlası olabilirdik. İna Derya Keşi'nde More Than Friends. Mutlu sabahlar, Radyo Feremen'desin. Birazdan bakalım kimler seninle Zörf ve The Chainsmokers Station'da Addicted Radyo'nda olacak. Onların öncesinde ise Araven ile Halise'yi dinleyeceğiz, unutma.
1: Reklam. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
4: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
5: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Gerçek olsun hayalin, o güzel havuz senin. Ne ararsan orada bul, adres belli, Atlas bul.
2: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.

0: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
3: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7.875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detay

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Reklam.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde aralıklarla etkili. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere, Sefaköy, İncirli, Merter, Çağlayan, Mecidiyeköy, aksi yönde Topkapı, İncirli, Florya, Avcılar yönü etkili. Tem'de Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir, Mahmutbey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksi istikamette İstoç, Mahmutbey hattı da yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük devam ederken Kartal Üsküdar'da çift yönlü yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
3: Sabah Modu.

The ve The Chainsmokers Addicted da buradaydı. Oyundan diziye, filme uyarlanan yapımlarla aranız nasıl? Onlardan bir tanesi Far Cry olsa dizisini izler miydiniz? Detaylar az sonra. Sabah moduna Bekici ile devam yapalım.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız ekip Olympique Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Beşiktaş bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç sahada oynadığı 7 maçı da kazandı. Trendyol Süper Lig 6. haftada bugün Kasımpaşa Tümosan karşı karşıya gelecek. Maç saat 20'de başlayacak. Maçı Davut Dakul Çelik yönetecek. Yarın saat 17'de Arca Çorum Futbol Kulübü Korendon Alanya Spor'u konuk edecek. Maçı Alper Akarsu yönetecek. Yine saat 17'de Kocaelispor Gaziantep Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Maçı Halil Umutmeler yönetecek. Saat 20'de derbi oynanacak. Trabzonspor Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Maçı Batuhan Kolak yönetecek. Yine saat 20'de İstanbul Başakşehir Gençler Birliği ile karşılaşacak. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda milli sporcu Semih Gümüş son 16 turuna kaldı.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydın, saatimiz 8. Radyo Feremen'de sabah modundasın. Kitch Creek, Blumengarten ve Shrin'de evi zamanı. Good Genu.

Luba Caca ile buradaydı. Radyo Feremendisi'nin günaydınlar. Sabah moduna devam ediyoruz. Oyun severler bu aralar GTA'yı bekleye dursun. Oyun dünyasının çok popüler bir başka yapımından heyecan verici bir haber geldi. Ubisoft'un 90 milyona fazla oyuncuya ulaşan bir oyun serisi var. Belki aranızda bilen, oynayan vardır. Far Cry ve işte oyunun diziye uyarlanacağı belirtildi. Projenin arkasında da Fargo filminden hatırladığımız Noah Hawley varmış ve oyun büyük ölçekli bir aksiyon dizisi olarak ekranlara gelecekmiş. Bilmem aranızda nasıl böyle oyundan filme uyarlanan, diziye uyarlanan yapımları sever misiniz? Far Cry güzel olabileceğini hissettiğim yapımlardan bir tanesi. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Sabah modunda Olive Dean zamanı.

0: Afro müziğin oldukça başarılı ve modern yorumlarını dünyaya ulaştıran genç yeteneklerden biri. Evra Sara ve Gigu'ya eşlik etmişti bu parçada Woman. Radyonlar, Radyo Feremen'de sabah modundasın ve birazdan bakalım hangi parçalar seninle. Livia Hodor ve Mona'yı Sweet Love'la dinleyeceksin. Daha önce D.A.T.I. Take Me There radyonda seni bekliyor. Kaçırma.
1: Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan

0: hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
3: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de. Reklam.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Mutlu Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar

Divi Hodor Mona Sweet Love'da. Burada hadi günaydınlar. Radyo Ferman burası. Serdar ben. Sabah moduna devam ediyoruz. Evet, dünya nüfusuna dair haberler benim her zaman ilgimi çekiyor. Ve takip ediyorum da. Yani dünyada kaç kişi yaşıyor, nüfus ne? Hangi ülkenin nüfusu nedir? Ve bu tip haberlere hep böyle göz gezdiriyorum. Şöyle bir habere denk geldim dün. Japonya'da 100 yaş ve üstü insan sayısı tarihte ilk defa 100 bini aşmış. Gerçekten de muazzam bir rakamdan bahsediyoruz. Yani 100 yaşın üstünde 100 binden fazla insan yaşıyor Japonya'da. Şey merak ettim, bizde durum ne? Yani Türkiye'de acaba nasıl diye. Türkiye'de 100 yaş üstündeki insan sayısı 8290 olarak kayıtlara geçmiş. Yani güncel midir değil midir? Sadece şöyle bir baktım, önüme bu rakam düştü. Muhtemelen o civardadır diye düşünüyorum. Yani evet, ömürler uzuyor ama herhalde dünyanın farklı coğrafyalarında farklı yaşlardan bahsedeceğiz önümüzdeki

0: dünyasının genç yıldızlarından bir tanesi. O da özellikle sosyal medyada paylaştığı şarkılarla dünya çapında şöhrete kavuştu. Şarkıların birçoğunu kendisi yazıyor. Onlardan bir tanesiydi. Back to Friends ve Somewhere. Burası Radyo Feribay. Keyifli sabahlar. Ben Serdar. Sabah modundasın. Ram Pam Pam dinleyelim mi? Natina Taşan, Becky Jean. Birazdan buradalar. Daha öncesi Alan Walker ve Eva Max Fate. Kaçırma. Reklam.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
8: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
9: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
3: İstersen Neon 1.
4: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
5: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
6: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
7: Reklam.
8: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
9: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise her iki köprü de aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece Merter Topkapı Çağlayan Mecidiyeköy, aksi yönde Halıcıoğlu Haliç Edirne Kapı Merter Haramidere Beylikdüzü etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe ve Üsküdar Temde Ataşehir Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
7: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
8: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
10: Radyo Fenomen.

Natasha Bekici Ram Pam Pam'la buradaydı. Yıllar sonra sosyal medyaya geri dönen yıldızlara Jennifer Lawrence'a katıldı. Detaylarını birazdan paylaşacağım. Sabah modundasın. The Silent Partner ve IVH. I'm learning.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
5: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız. Hepsini ben satarım.
4: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
3: Sensat.com.
6: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Contemporary İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 21. edisyonuyla 23 Eylül ön izleme, 24-27 Eylül genel ziyaret tarihleriyle Akbank ana partnerliğinde Tersane İstanbul'da. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi contemporaryistanbul.com.
11: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
12: Yataşla mutlu uykular.
13: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
14: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
15: Reklam.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
16: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız ekip Olympique Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Beşiktaş bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç sahada oynadığı 7 maçı da kazandı. Trendyol Süper Lig 6. haftada bugün Kasımpaşa Tümosan karşı karşıya gelecek. Maç saat 20'de başlayacak. Maçı Davut Dakul Çelik yönetecek. Yarın saat 17'de Arca Çorum Futbol Kulübü Korendon Alanya Spor'u konuk edecek. Maçı Alper Akarsu yönetecek. Yine saat 17'de Kocaeli Spor Gaziantep Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Maçı Halil Umutmeler yönetecek. Saat 20'de derbi oynanacak. Trabzonspor Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Maçı Batuhan Kolak yönetecek. Yine saat 20'de İstanbul Başakşehir Gençler Birliği ile karşılaşacak. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda milli sporcu Semih Gümüş son 16 turuna kaldı.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

bedene, iltifatların hoşuma giderse kanabilirim. Kalabilirim ya da gidebilirim, kafama göre kararım değişebilir. Tam aklıma girdiğin anda fikrimden bile cayabilirim.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İyi sabahlar, 9 oldu saatler. Radyo Fermende sabah modunda Hugo, Lemail, Angel ve Ultra Nate, Moving to the Sun.

medyadan ayrılan ve sosyal medyaya geri dönen sanatçıların, yıldızların haberleri bu aralar epeyce gözüme çarpıyor. O isimlerden bir tanesi Hollywood'un en başarılı ve en güzel aktrislerinden Jennifer Lawrence oldu. Kendisi yaklaşık 10 yıldır Instagram'dan uzaktı ve geçtiğimiz günlerde platforma geri döndü. J.Lo adlı bir kullanıcı adını tercih etmiş. Bu arada paylaştığı ilk videoda bir espri de yapıyor. Eğer biri olumsuz bir şey söylerse hiçbir soru sormadan derhal uygulamadan çıkıp giderim şeklinde keyifli esprili bir de paylaşım yapmış. Bakalım orada kalıcı olacak mı Jennifer Lawrence?

0: çok yeni kuruldular. Müziğimize böyle çok fazla örneğine rastlamadığımız erkek müzik gruplarından bir tanesi. Biraz K-pop var, biraz R&B var ve tabii ki bolca yüksek enerji. Crush buradaydı. İyi sabahlar, keyifli günler. Radyo Fermen'de sabah modundasın. Bir Alexandra Stan hitini hatırlayacağız birlikte. Mrs. Saxo Beat. Birazdan daha öncesinde Email Angel, Bad Times'a seni bekliyor, unutma.
1: Reklam. Sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
2: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
3: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
1: Nasıl?
4: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Büyükte şehre dönüşte kaç baz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.

Orta Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomeni. Radyo Fenomen'de

Mrs. Saksu bize buradaydı. Keyifli sabahlar. Radyo Ferman burası. Serdar ben ve sabah moduna devam ediyoruz. Evet, bir şirkette uzun yıllar çalıştıktan sonra oradan ayrılan insanların şirketin iç işleyişine dair yaptıkları açıklamalara illaki denk gelmişsinizdir. Ve bu aralar gündem konuda yapay zeka olduğuna göre o taraftan gelen açıklamalara her zaman yani her zamankinden fazla dikkat etmek gerekiyor. Şimdi Anthropic yapay zeka şirketi var. Oradan istifa eden bir araştırmacı şu açıklamayı yapmış. Yapay zekayı geliştiren insanlar bunun 10 yılın sonunda hepimizi öldürebileceğine içtenlikle inanıyorlar. Son 3 yılımı OpenAI ve Anthropic'te araştırmalar yaparak geçirdim. Hiçbir şirket sorumlu davranmıyor. Doğrudan kendini geliştiren süper zekaya doğru hızla koşuyorlar ve hayatlarımıza kumar oynuyorlar. Bunu dediğim gibi oradan istifa eden bir çalışan söylüyor. Yani oranın kalbinde bir insanın yaptığı açıklamalar biraz da korkutucu gerçekten değil mi? Ve yani bu yapay zekanın gidişini bütün dünya sorumlu bir şekilde gerçekten sağlam temeller üzerinde tartışmalı. Yani evet, hayatımıza çok büyük bir katkısı var ama nereye doğru gidiyor ve neleri değiştirecek, bunları konuşulmalı.

0: 18 Eylül Cuma sabahında ilerliyoruz. Evet, bu hafta başında okulların da açılmasıyla birlikte artık yaz bitti. Sonbahara tam anlamıyla adım attık diyebiliriz. Havalarda zaten bir serin, bir ılık böyle ortalarda bir yerde devam ediyor. Ve bizler bu anlarda müzik dünyasının fenomenlerini sizlerle paylaşıyoruz. Dinoro In My Mind. Radyo Fenomen'desin, Serdar ben ve sabah modunda Magic Marshall Jefferson eşliğinde Life is Simple. Birazdan dinleyeceğiz. Maximum Hit Müzik'te daha öncesinde Temple City, Self-Aware burada. Ayrılma.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
5: getir. Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de. Reklam.
6: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
7: Sabah Modu.

paranın yetmediğini düşünüyorsan televizyon izlemeyi bırak. Şarkıdaki en atta yatkın tavsiyelerden bir tanesi değil mi? Life is Simple, Move Your Body, Magic Marshall Jefferson sonrasında Radyo Feremen'de sabah modunun konukları...

0: bankartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Evde huzurla, yolda güven.

Ceza eşinde dinledik. Bad Angel, Serda ben. Sabah modundan bugünlük ve bu haftalık bu kadar. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle ve yeni haftanın başında pazartesi saatler sabah 7'yi gösterdiğinde tekrar sabah modu için mikrofon başındayım. Sevda Lisa'yla devam. Hello bye.

Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıf

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu Yataş'tan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.

0: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzüm aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, sigortam net. Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklam. Radyo Fenomen.

Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi Vakıf

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: İşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
1: Radyo fenomeni.

Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertise.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
8: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Beşiktaş bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç sahada oynadığı 7 maçı da kazandı. Trendyol Süper Lig 6. haftada bugün Kasımpaşa Tümosan karşı karşıya gelecek. Maç saat 20'de başlayacak. Maçı Davut Dakul Çelik yönetecek. Yarın saat 17'de Arca Çorum Futbol Kulübü Korendon Alanya Spor'u konuk edecek. Maçı Alper Akarsu yönetecek. Yine saat 17'de Kocaeli Spor Gaziantep Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Maçı Halil Umutmeler yönetecek. Saat 20'de derbi oynanacak. Trabzonspor Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Maçı Batuhan Kolak yönetecek. Yine saat 20'de İstanbul Başakşehir Gençler Birliği ile karşılaşacak. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda milli sporcu Semih Gümüş son 16 turuna kaldı.
7: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Contemporary İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 21. edisyonuyla 23 Eylül ön izleme, 24-27 Eylül genel ziyaret tarihleriyle Akbank ana partnerliğinde Tersane İstanbul'da. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi contemporaryistanbul.com.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle.
7: Bugünden yarına Allianz seninle.
6: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
8: Reklam.
9: Radyo Fenomen.

0: pankart. Seni düşünür o.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin. Reklam.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar Florya, Edirne Kapı Halıcıoğlu, Aksi Güzergah'ta Zincirli Kuyu Çağlayan etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Altınşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı da yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir'de yine çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.
6: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7.875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
7: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
8: Reklam.
9: Radyo Fenomen.
10: Maksimum hit müzik.

tam 9 yıl öncesine 2017 yılına döndük. Dean Rules sonrasında Maximum Hit müziğe tekrar günümüzden devam ediyoruz. Arka arkaya başarılı single'larla karşımıza çıkıyor. Tame Impala'dan bahsediyorum. İşte bu da son hitti. Radyo Fenomen.

kadar 100 milyondan fazla albüm satmış müzik dünyasının efsanevi vokallerinden Shania Twain, prodüktör DJ Z ile bir araya geldi ve işte bu ortaklıktan You Are Still The One Radyo Fenomen'deydi.

0: enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
1: seveceğim. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Radyo Fenomen.

en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkıyı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KB'li ile Fenomen'i 40'ta geri sayıyoruz. Hemen her hafta listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar demedi demek. Kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Yeni liste yarın 15 itibariyle geri sayımda, aklında olsun. Ve işte bu haftanın 21 numarası Radyo Fenomen'de The Second

0: haftanın ardından artık hafta sonu için geri sayımı geçtiğimiz cuma gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. İşte French Montana ve Sophie Rice önderliğinde Final Minute sonrasında 13.30'u gösteriyor saatler. Ve tabii ki çok daha fazlası bizi bekliyor. Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Hersi, Bebe Rexha ve Faithless ortaklığı, Jason Derulo ve daha da fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Hadise'yle yapacağız.
1: Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Beşiktaş bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç sahada oynadığı 7 maçı da kazandı. Trendyol Süper Lig 6. haftada bugün Kasımpaşa Tümosan karşı karşıya gelecek. Maç saat 20'de başlayacak. Maçı Davut Dakul Çelik yönetecek. Yarın saat 17'de Arca Çorum Futbol Kulübü Korendon Alanya Spor'u konuk edecek. Maçı Alper Akarsu yönetecek. Yine saat 17'de Kocaelispor Gaziantep Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Maçı Halil Umutmeler yönetecek. Saat 20'de derbi oynanacak. Trabzonspor Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Maçı Batuhan Kolak yönetecek. Yine saat 20'de İstanbul Başakşehir Gençler Birliği ile karşılaşacak. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda milli sporcu Semih Gümüş son 16 turuna kaldı.
4: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Fenomen.

Radyo Fenomen'de Hersi ile birkaç yıl öncesine gitmiştik. Balenciaga sonrasında Maximum Hit Müzik'te tekrar günümüzdeyiz. Ve hazırsan tempoyu yükseltiyoruz. BB Rexy ve Faithless ortaklığı Cuma gününde New Religion.

0: What? I don't understand. Reklam.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklam.
6: Radyo Fenomen.

ve Shakira'yı bir araya getiren Girl Like Me Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, maksimum hit müzikte senin de duyduğun gibi tarzı değiştirme zamanı. İnanılmaz bir yıl geçiriyor. Worst Girl in America isimli kariyerinin 3. albümü büyük başarı kazandı. Slater'dan bahsediyorum ve işte bu albümünden Dance şimdi Radyo Fenemen'de.

Cuma gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik için kesinlikle doğru yerdesin. Asil Gök ve ne oldu böyle sonrasında demedi deme. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Ve merak

Bendeydi. Keyifli günler, hazır cuma günündeyken, hazır tempo yükseltmişken hatırlatmakta fayda var. Bu gece saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ Keyifli bir kez daha stüdyoda olacağım. Ve deme hafta sonunu yerinde duramayacağın enerji dolu bir setle Fenomen Club'inde karşılayacağız. Sürprizlerim olacak, ilk kez duyacağın single'lar, enerji dolu mashup'lar. Hepsi bu gece saat 24.

Da ilk yüzde alan Peggy Goo Ayra Star'la bir araya geldi ve işte yepyeni ortaklıkları Woman Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler. Cuma ile sonrasında çok daha fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Hani yok yok diyebilirim listede. Miley Cyrus, Becky G, Faris Moment birazdan dinleyeceğin isimlerden yalnızca ama yalnızca birkaçı. Başlangıcıysa Alan Walker ve Eva Max'le yapacağız.

0: bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle.
1: Contemporary İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 21. edisyonuyla 23 Eylül ön izleme, 24-27 Eylül genel ziyaret tarihleriyle Akbank ana partnerliğinde Tersane İstanbul'da. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi contemporaryistanbul.com.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

Summer Vacation isimli albümünü yayınlamıştı Miley Cyrus. Birçok kişi tarafından kariyerinin ikinci altın döneminin başlangıcı olarak kabul ediliyor bu albüm. Ve işte bu albümünden Flowers ve Miley Cyrus sonrasında bu kez maksimum hit müziğe Becky G ile devam ediyoruz.

Pafi'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de seni bekliyor. Üstelik Pafi yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Pekala, cuma gününde saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hit Müze İmail Angel'la devam ediyoruz.

0: de hafta sonuna doğru ilerlerken enerjiyi yükselttiğimiz dakikalar Liza ve Savadika yanı başındaydı. Keyifli günler, çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Pekala, o çok daha fazlası kısmına göz atacak olursak Preston Pablo, Brian Mescal, Dua Lipa ve DaBaby ikilisi birazdan dinleyeceğin isimlerden. Başlangıcı ise Hugel ve Ultranate'le yapacağız.
1: Reklam.
2: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.

0: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaç baz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
1: Getir, bir mutluluk getir. TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye

isteyenler için fırsatlarımız olacak. Future Sound DJ Akademi bünyesinde workshop kazanarak hayallerinize bir adım daha yaklaşmanızı sağlıyoruz. Sosyal medyada Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi profillerini takipte kalın. Çünkü kazandıran anonsları her an duyabilirsiniz. Şimdi ise Maximum Hit Müziği Brian Mescal'la devam ediyoruz. Radyo Fenomen.

0: hitler cuma öğle sonrasında yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Demedi deme. Pekala, sırada kimler var göz attığımızda? Olivia Dean, Shakira, Zerp ve Ty Dolla Sign ortaklığı. Hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Temper City ile yapacağız.
1: Reklam.
2: Sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
3: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
4: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
2: Nasıl?
5: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
9: Bankart, seni düşünür o.
10: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
11: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız ekip Olympique Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Beşiktaş bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç sahada oynadığı 7 maçı da kazandı. Trendyol Süper Lig 6. haftada bugün Kasımpaşa Tümosan karşı karşıya gelecek. Maç saat 20'de başlayacak. Maçı Davut Dakul Çelik yönetecek. Yarın saat 17'de Arca Çorum Futbol Kulübü Koray'dan Alanya Spor'u konuk edecek. Maçı Alper Akarsu yönetecek. Yine saat 17'de Kocaeli Spor Gaziantep Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Maçı Halil Umutmeler yönetecek. Saat 20'de derbi oynanacak. Trabzonspor Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Maçı Batuhan Kolak yönetecek. Yine saat 20'de İstanbul Başakşehir Gençler Birliği ile karşılaşacak. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda milli sporcu Semih Gümüş son 16 turuna kaldı.
10: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Fenomen.

kere sayımı geçtiğimiz cuma gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Herkese şimdiden keyifli tatiller. Diana ve Joanna sonrasında bu kez Olivia Dean zamanı.

Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoför
2: Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Future Sound DJ Akademi'de
1: workshop deneyimi senin olabilir.
0: Detaylar
1: Radyo Fenomen ve Future Sound
0: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
1: Reklam.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
2: getir. Reklam.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Merter Haliç, aksi yönde Edirne Kapı Yeni Bosna, Sefaköy, Beylikdüzü etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir, Firuzköy, Sultan Gazi Hastal, aksi yönde İstoç, Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası E5'te Kartal Üsküdar çift yönlü seyir hızı düşük. Kavacık Ümraniye aralıklarla etkili. İyi yolculuklar dileriz.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Radyo Fenomen.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Contemporary İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 21. edisyonuyla 23 Eylül ön izleme, 24-27 Eylül genel ziyaret tarihleriyle Akbank ana partnerliğinde Tersane İstanbul'da. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi contemporaryistanbul.com.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam. Radyo Fenomen.

Vakıf Bank VSEL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıf Bank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese, Deniz Görkem'le update'te saatler 17. Yeni saate başlıyoruz. Moving to the Sun geliyor.

0: gençlerin mutlaka edinmesi gereken hobiler neler sence? Instagram Radyo Fenomen'den yazmaya başla bakalım. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Birazdan Bad Times ardındansa Don't Be So Shy Money Radyo Fenomen'de olacak. Deniz Görkem'le update. Hadi devam ediyor.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Expertiz. Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belker'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belker, ilk o güvencesiyle. Belker'de yaşamayı
4: seveceğim. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon
6: 1. Evde huzurla, yolda güven.

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

şekilde hobileri konuşuyoruz. Beraber yemek yapma hobisi demiş. Birlikte yürüyüş demiş. Puzzle. Gerçekten puzzle çok zor ediniliyor ama edinince de bu hobi asla bırakılmıyor çiftlerde. Bravo, başarmışsınız.

bilmesi gereken hobileri soruyoruz. Fotoğrafçılık demiş. Fotoğrafçılık birazcık böyle bir maddi manevi zor. Yani iyi bir fotoğraf makinesi sürekli yenilemek istiyorsun. Mercekleri, makineleri ama bunu amatör olarak da çok güzel yapabilirsin. Ben yapıyorum mesela Instagram'da Deniz Görkem Kaya hesabında adalardan fotoğraflar koyuyorum. Maksimum hit müzik. Bakalım Maksimum Hit Müzik'te neler var. Fire Fire ile başlayacağım. Ardından Addictive, Truth Hurts ve çok daha fazlasıyla Deniz Görkem'le update'e devam edeceğiz.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: internet paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
3: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, zıp ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın. Reklam.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız ekip Olympique Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Beşiktaş bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç sahada oynadığı 7 maçı da kazandı. Trendyol Süper Lig 6. haftada bugün Kasımpaşa Tümosan karşı karşıya gelecek. Maç saat 20'de başlayacak. Maçı Davut Dakul Çelik yönetecek. Yarın saat 17'de Arca Çorum Futbol Kulübü Koray'dan Alanya Spor'u konuk edecek. Maçı Alper Akarsu yönetecek. Yine saat 17'de Kocaeli Spor Gaziantep Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Maçı Halil Umutmeler yönetecek. Saat 20'de derbi oynanacak. Trabzonspor Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Maçı Batuhan Kolak yönetecek. Yine saat 20'de İstanbul Başakşehir Gençler Birliği ile karşılaşacak. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda milli sporcu Semih Gümüş son 16 turuna kaldı.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le update.

0: kurlar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
1: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz

Blind James'lerle birlikte ardından Panşebi MC müziğin fenomenleriyle devam ediyoruz. Sevdiği şarkılara en özel şarkılar gelsinler.

0: Just a little bit more. Manu P senle birlikteydi. Çiftlerin mutlaka edinmesi gereken hobiler neler ilişkilerde? İdeal ilişki aramaya devam ediyoruz. Instagram Radyo Fenomen'de cevapları bekliyorum. Umarım günün güzel geçiyordur. Birazdan müziğin fenomenleri devam edeceğiz. Bu arada web sitemiz radyofenomen.com'u ziyaret etmeyi sakın kaçırma, sürprizlerle karşılaşabilirsin.
1: Müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın?
2: Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle
1: ilk adımı atma fırsatı.
2: 10 yıldır DJ Kable önderliğinde
1: elektronik müzik dünyasına
2: DJ'ler kazandıran
1: Future Sound DJ Akademi'de
2: workshop deneyimi senin olabilir.
1: Detaylar
2: Radyo Fenomen ve Future Sound
1: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
2: Reklam.
3: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Paw Patrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, Sigortam net.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
4: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
7: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Zincirlikuyu Ok Meydanı, Topkapı Bahçeli Evler, Sefaköy Avcılar. Aksi istikamette Beylikdüzü Haramidere, Mertel Edirne Kapı, Ok Meydanı, Zincirlikuyu yoğun seyretmekte. Temde Adımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir, Firuzköy, Ok Meydanı, Seyrantepe, Aksiyon'da Kağıthane Hastal, İstoç Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası E5'te Kartal'da etkili olan yoğunluk köprü hattı boyunca devam ederken Temde Kavacık Ataşehir etkili seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

gereken hobilerde tenis ve padeli gördüm. Ya bu tenis ve padeli her yerde yapmak mümkün değil arkadaşlar. Daha minimal böyle minik hafta sonu ya da ev hobilerinden istiyorum. Tenis kortları böyle herkese hitap etmiyor yani.

0: Soundgarden'dan Maximum müziğe sevdiğin şarkılarla devam ediyoruz. Self ve ilk sırada Sam Fusidio, ardındansa I Don't Wanna Wait, David Kerr ve Van Riffedik radyo fenomende olacak. Sakın kaçırma, hadi gelsinler. Bakalım şöyle bir ilişkiler sorusuna neler gelmiş. Şöyle bir şey var. Hobilerde akşam yemeği yapma hobisi. Buradan başlayın diyor. Haklı. Maximum Hit Müzik. Duyduğun gibi Maximum Hit Müzik'te birazdan Self-Away var. Temper City, ardından I Don't Wanna Wait, David Guetta, Warren Public ve çok daha fazlasıyla devam edeceğim. Müziğin fenomenleriyle hadi hızlanalım.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
6: getir. Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
7: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, zıp ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puanı. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Radyo Fenomen.

Var Republic ardındansa Helen Pressure burada olacak. Sevgiliyle beraber yapılması gereken hobiler demiştim. İçerik üretmek demiş birisi. Ne kadar yaratıcı. Mesela hobi deyince içerik üretmek aklıma hiç gelmemişti. Ben de üreten biri olarak. Bence de içerik üretmek güzel bir teknolojik hobi artık.

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detay

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoka
2: Ekspertiz. Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zenith, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.

0: okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş. Yataşla mutlu
1: uykular. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

radyo fenomeni. Maximum Hit Music. Radyo fenomende Deniz Görkem'le update.

0: Instagram Radyo Fenomen'den son saatte konuşmaya devam. Bakalım Maximum Hit Müzik sana neler var. Moving to the Sun'la başlayacağım. Hugo'nun ardındansa Bump, Baby Blue burada olacak. Deniz Görkem'le update Radyo Fenomen'de devam ediyor.
1: Reklam. Sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
2: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
3: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
1: Nasıl?
4: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
8: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
9: seveceğim. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
10: İstersen Neon 1.
11: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
12: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
13: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
14: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında.

Ayra'dan Let Me Be ile The Second Voice'a devam ediyoruz. Peggy Goo ve Ayra Star ardından geliyor. Deniz Görkem'le update devam ediyor. İlişkilerde edinilmesi gereken hobilerde seramik var. Seramiği çok görüyorum ama maalesef hiç o işe giremiyorum.

0: Facebook'tan sana gelen cevabı istiyorum. Ben demiştim bugün alışverişle alakalı bir uyarı aldım. Yeter uyarısı aldım. Kibarca söylüyor ama güzel uyarılar alıyor ya. Sen de sordun Instagram Radyo Fenomen'den yaz bakayım. Maksimum hit müzik. Umarım günün güzel geçiyordur. Ara beni hadiseyle başlayacağım. Ardından İnci Belly Dancing ve Take a Toy Minelli Yesterday gibi şarkı ve şarkıcılar Deniz Görkem'le Update Radyo Fenomen'de.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima
2: seninle. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
4: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Hızınıza talibiz.
11: Kaçtı kızım bizim hızımız.
12: 1000 megabit babacığım. Gigafiber.
10: Hız isteyene TürkNet. Yeni abonelere özel ilk 3 ay ayda sadece 749.90 TL. Üstelik arkadaşını getir koduyla gel, hem sana hem arkadaşına bir ay internet hediye. Detaylar Türk.net'te. Taahhütsüz, basit ve net.
13: İnternet TürkNet.
14: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
15: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
16: Bankart, seni düşünür o.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Reklam.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız ekip Olympique Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Beşiktaş bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç sahada oynadığı 7 maçı da kazandı. Trendyol Süper Lig 6. haftada bugün Kasımpaşa Tümosan karşı karşıya gelecek. Maç saat 20'de başlayacak. Maçı Davut Dakul Çelik yönetecek. Yarın saat 17'de Arca Çorum Futbol Kulübü Korendon Alanya Spor'u konuk edecek. Maçı Alper Akarsu yönetecek. Yine saat 17'de Kocaelispor Gaziantep Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Maçı Halil Umut Meler yönetecek. Saat 20'de derbi oynanacak. Trabzonspor Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Maçı Batuhan Kolak yönetecek. Yine saat 20'de İstanbul Başakşehir Gençler Birliği ile karşılaşacak. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda milli sporcu Semih Gümüş son 16 turuna kaldı.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Belly Dance'ın kardından Tiga Boy ve Minelli Yesterday ile devam ediyoruz müziğin fenomenlerine. Seni seviyorum dinleyici. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de update'in sonuna geldik. Pazartesi

kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Bedava'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Contemporary İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 21. edisyonuyla 23 Eylül ön izleme, 24-27 Eylül genel ziyaret tarihleriyle Akbank ana partnerliğinde Tersane İstanbul'da. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi contemporaryistanbul.com.
3: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
4: Neon 1. Hızınıza talibiz.
5: Kaçtı kızım bizim hızımız?
6: 1000 megabit babacığım. Gigafiber.
4: Hız isteyene TürkNet. Yeni abonelere özel ilk 3 ay ayda sadece 749.90 TL. Üstelik arkadaşını getir koduyla gel, hem sana hem arkadaşına bir ay internet hediye. Detaylar Türk.net'te. Taahhütsüz, basit ve net.

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaç baz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
1: Getir, bir mutluluk getir. Reklam. Radyo Fenomen.

0: radyo fenomeni. Fenomende gece boyu maksimum eğlence balonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.
1: Dans şarkıları.
0: Şimdi.

K-Billy, Super Sounds of House.

Radyo Fenomen. Fenomen'de gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları. Şimdi La Casa del Ritmo. Radyo Fenomen'de La Casa del Ritmo.